0: Yeah, yeah, yeah, yeah, ah, yeah. Yeah, yeah. Hey, get your fingers, yeah.
1: Spankito.
0: Yeah, yeah. Gece gündüz para peşinde.